It's

Hamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne tarif.

karşılık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuk

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

0: 95.5.
1: Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu.

0: Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasitimi Türk Yıldızları NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ankara Valiliği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaların tüketilmesinin ardından rahatsızlık hissi bildiren 4 personelin tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini, yapılan muayenede zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız. Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, böylesine kritik bir zirvenin dünya kamuoyuna doğru şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında değerli basın mensuplarının rolü hayati önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki ülkeler arasındaki ilişkiler resmi metinlerle, zirvelerle ve diplomatik temaslarla şekillenir dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya geleceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz dedi. İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze kentinin merkezindeki Samir Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.
1: Spor.
0: Edirne'de 665.sı düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel saat 02.45'ten itibaren başkentin hava saldırısı altında olduğunu bildirdi. Kiev'in Podil ve Darnitski semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Klitschko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 304'e yükseldiğini bildirdi.
2: Spor.
1: Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

fazla anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentim ne bu hayattan.

öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz, siz ziyaretçileri heyecanlandırmalı.

heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi için ülkeye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırlayacak. Türk mutfağı ve geleneksel el sanatları kültürü tanıtılacak. Ticaret Bakanlığı temel gıda maddelerinden olan ekmeğin daha uygun fiyatlara satılması için kitlesel ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik düzenleme yapılacağını duyurdu. Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefat haberini kızı Zeynep Göktay dilbaz duyurdu. Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde yetiştirilen Napolyon kirazında hasat döneminde fiyatlardaki düşüş üreticiyi tedirgin etti. Sezon başında kilogramı kalitesine göre 30 ila 70 lira arasında alıcı bulan kirazın fiyatı 15 ila 60 lira seviyelerine geriledi.
1: Spor.
0: Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin zirve bağlamında NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler dedi. Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan başkentte güvenlik protokolleri kapsamında bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump, devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak.

0: ABD Başkanı çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Trump aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3242'ye yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassaoğlu Ottara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan Siyah Beyazlılar 3. transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

sabır sabır dökük kanatların. Aksın bacaklarından oluk oluk. Milyonlarca doğmayacak çocuk.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına başladı. Erdoğan, bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Radev'le basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'nde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 54'ü sabit olmak üzere 100'ü aşkın canlı yayın noktası hazırlandı. TRT zirveyi 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktası aracılığıyla dünya kamuoyuna aktaracak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayi Forumu vesilesiyle Türkiye'ye ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi havalimanında karşıladı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A, ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanını yaklaşık 225 milyon lira dolandırdı. Şüphelinin yurt dışına çıktığı ileri sürüldü.
1: Spor.
0: Edirne'de 665.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Beşiktaş transferleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassou Moattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar

0: Üçüncü transferini orta sahaya yapacak. Milli futbolcu Salih Özcan'la 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Trabzon'a geldi. Portekizli kanat oyuncusu Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenerbahçe futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.295 lira 18 kuruş, Amerikan doları 46 lira 81 kuruş, euro 53 lira 56 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 86 sent, bir bitcoin 63.458 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.417 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Önden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden yepyeni haftadan herkese merhaba. 29 Haziran bugün, günlerden pazartesi. Haftanın ilk çalışma günü, artık yaz ayının da, yaz mevsiminin de ilk Haziran ayını, ilk ayını geride bırakmak için hazırlanıyoruz. Yarın Haziran'a veda günü olacak diyelim. Bizler şimdi veda değil, yepyeni bir haftaya başlangıcı konuşalım. Keyifle dinlediğimiz şarkılarla, sendromdan uzak ettiğimiz sohbetlerle de haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmak isteyenleri buraya bekliyorum efendim ben. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.

Yangın. Günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşırken Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk. Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Afrika ve Amerika'dan farklı takımların gelmesi güç dengesi konusunda da tartışma yaratırken bu takımların turnuvada gösterdiği performans da konuşulmaya başlandı. Özellikle Afrika takımlarının başarısı dikkat çekti diyebiliriz. Kıta kıta performanslara baktığımızda en başarılı kıta aslında Afrika kıtası oluyor değerli dinleyenler. Detaylara bakacağız. Ayrılmayın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: 95.5

Efendim devam ediyoruz. En güzel şarkıları sizler seçiyor ve istiyorsunuz. Mediamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türk isteği var. Üçüncü sırada canlı yayın diye devam ediyor. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Gece devam ediyor. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip etmeyi unutma. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci kardeşler Elbistan'da sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet veriyor. Ciğer başta olmak üzere kebabın envai türünü Halis Ançer ve ekibi sizlere sunmaya devam ediyor. Damak çatlatan lezzetler ciğerci kardeşlerde. Ciğerci kardeşler Elbistan'da.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. İster alo de, ister giderek damak çatlatan bu lezzetleri Ciğerci Kardeşler de tat tattır dostlarına. Unutma, detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Elbistan ve civarına efendim alo dediğiniz zaman ayağınıza kadar kebaplar geliyor. Unutma, Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. Efendim devam ediyoruz. Rahmetli Seyfi abi, Seyfi Doğanay dayıyla geldi. Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Değerli dostlarım Doğukan Bağcı, Cenk Kaplan, İsmail Namlı, Ömer Ağırdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Devran Kaplan, Nedim Tuncel, Muhammed Mustafa Deniz'e, Seyfi Doğanay'dan dayı parçasını armağan ediyorum. Uzaktan dev gibi görünenleri gördüm. Hepsi cüceydi mesajı şeklinde geldi. Poyraz Öncül ve aleykümselam Poyraz'ım. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Değerli dostlarım Doğukan Bağcı, Cenk Kaplan, İsmail Namlı, Ömer Ağırdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Devran Kaplan, Nedim Tuncel, Muhammed Mustafa Deniz'e, Seyfi Doğanay'dan dayı eserini armağan ediyorum. Uzaktan dev gibi görünenleri gördüm. Hepsi cüceydi dedi. Poyraz Öncül, selam olsun kardeşime. Poyraz Öncül, gözlerinden öperim. Allah işini gücünü rast getirsin. İyi günde, kötü günde hep dostlarının yanında duran bir kimlik olarak ben tanıdım Poyraz Öncül'ü. Selam olsun kardeşime.

yoldayım. Tepeden tırnağa aşka batmışım. Çıkmak istiyorum.

sardım sevgimi, kalbime sıktım bu aşk dokusu, canım ölmüyor.

Hiç bekletmeyelim, şarkı hazır madem, hemen gönderelim. Peki ekip hemen dedi ki abi şarkı hazır, bekletmeyelim o zaman, hemen gönderelim. İrem Taciroğulları. Ben İrem Taciroğulları'nın panelinden gelen mesajı aktarıyorum arkadaşlar, özür dilerim. Ben Haydar Taciroğulları, kardeşim Evren Taciroğulları, selam olsun. Aslanım benim, güzel günlerimiz yakındır inşallah. Abin her zaman yanında mesajı geldi. İrem Taciroğulları'ndan Sevdam Evrenim, gözümde gönlümde tütüyorsun. Şu dünyaya tekrar gelsem yine bulur, seni sever, seninle evlenirdim. Yaşattığın her güne minnettarım. Ertuğrul Polat Berivan armağan olsun dedi İrem Taciroğulları. Sevdam Evrenim, gözümde gönlümde tütüyorsun. Şu dünyaya tekrar gelsem yine bulur, seni sever, seninle evlenirdim. Yaşattığın her güne minnettarım. Ertuğrul Polat Berivan armağan olsun geldi bilirim.

Can kardeşim Poyraz Öncül'e benden, yüreğimden, Ali Kınık, Yener Çevik, yalnız değilsin. Poyraz Öncül'e özellikle armağan olarak geliyor ve ortamındaki bütün kardeşlerine armağan olsun. Ali Kınık, Yener Çevik, yalnız değilsin. Poyraz Öncül, adam kardeşim, armağan olsun. Yüzü

Demirkan Arslan Gazi Yıldırım can sağlam diyor ki ay yıldıza mutluluk fısıldarken yeryüzü sevincini gökyüzüyle paylaşırken biz size buradan bir parça mutluluk yolluyoruz. İçinizdeki umut çiçekleri hiç solmasın diye. Gazi Yıldırım'dan Beyza Nur'a, Demirkan Arslan'dan İlayda Öyküm Alsanca, can sağlamdan Duygu Yiğit'e armağan olsun. Erkan Doğan.

0: gidişin nedensizdi, sebepsiz.
1: Halim kalmadı yaşamaya.

geceden. Sensizim. Ve de çok, çok sessizim. Bir çare bugün kimsesizim. Senin gidişin nedensizdi ve de sebepsizdi. Gidişin.

kentinin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hız kesmiyorum. Konuşmayı erteleyip isteklerinize ve mesajlarınıza yer vermeye devam ediyorum. Günün konusunu bir kere söyleyeyim. Küllerinden doğan yarınlar gecemizin konusu. Küllerinden doğan yarınlar. Hayat insana bazen öyle imtihanlar verir ki bir sabah uyandığında aynı insan olmadığını fark edersin. Bir cümle seni değiştirir, bir ayrılık seni olgunlaştırır, bir kayıp seni susturur, bir özlem seni bambaşka birine dönüştürür. Ve sonra dönüp aynaya bakarsın, yüzün aynı yüzdür ama gözlerin artık eskisi gibi bakmıyordur. Çünkü acı insanın yüzünü değil ruhunu büyütür. İşte bu gecenin konusu tam da bunun üzerine kurulu dostlarım. Küllerinden doğan yarınlar. İnşallah üzerine gideceğiz. Dinlemede kalırsanız gece 1'e değin yayınlarım devam ediyor. Bu ve buna benzer konuları zaman zaman birlikte istişare ediyoruz ya. Tek başıma değil. Sizlerden gelen istekler, yansıyan duygular bu yönde biz de üzerine gidiyor. Kardeşlerimize bir açıklık, bir yol, bir iz düşümü olur mu, bir farkındalık yapar mıyız diye konuşup duruyoruz inşallah. Hani Cem Yılmaz diyor ya, İşkembe-i Kübra işte ya da arka bahçe filan falan böyle espriler yapıyor ya, öyle değil. Tamamen bizimkiler yaşanmışlık kokuyor arkadaşlar. Ve bildiklerimizi, en azından öğrendiklerimizi, tecrübe ettiklerimizi gönül imbiğinden geçirip damıtıp içinden bir çıkarım olarak sizlere sunma gayretindeyim. Vallahi billahi. Mediamesaj.com'a gir, üye ol sen de. Bana mesaj göndermek istersen mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun.

İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Unutma, mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Kafan takıldı, bir soru, görüş ya da reklam sponsorluk noktasında görüşmek istedin. Detaylar PR Ajans Bakır Hanım'da 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. Aramayın değerli kardeşler. 552-711-7490 552-711-7490. Murat Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya ve ortamındaki arkadaşları Muratcan Cihat'a, Burak Ömercan'a, Mesut'a ve ismini sayamadığı bütün kardeşlerine Mustafa Masatlı'nın başta evladı Kürşat Masatlı olarak çok selam var. Ferdi Ünal'ın evladı Nihat Can Ünal'a, Barış Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğenleri Yaşar Can ve Burak Can Ünal'a çok selam var. Gözlerinden öpüyor hasretle, çok özlemiş. Ferdi Ünal, evladı Nihat Can Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a, yeğenleri Burak Can ve Yaşar Can Ünal'a bolca her gün selam gönderiyor. Cihangir Dursun abim de evladı torunu Mustafa Onur Dursun diyor, başka bir şey demiyor. Mustafa Onur Dursun. Durmasın artık, gelsin diyor Cihangir Dursun. Mustafa Onur Dursun, gözlerinden öperim. Amcam, büyük baban Cihangir Dursun abimin sana çok selam var, çok özlemiş. Ve yanındaki dostların İlker Ağaçay, Ercan Azat'a çok selam var. Cihangir Dursun'un, Mustafa Onur Dursun torununa, evladına ve arkadaşları İlker Ağaçay, Ercan Azat'a, Mustafa Onur'un arkadaşlarına çok selam var. Cihangir Dursun abimin üzerinde kalmasın. Mazlum Altındal, Zeki Altındal ve arkadaşlarını sevgiyle selamlıyor. Evladı Zeki Altındal'ın yanaklarından, gözlerinden hasretle öpüyor. Samet Sarı dedi ki, Samet Sarı'nın panelinden gelen mesajlar diyelim. Ben Ömer Ardil, can eşim Maviş'ime en güzel eserler gelsin. Ömrüm her an aklımdasın, bunu sakın unutma. Ben Oğulcan Koç, Ömer Ardil, Duran Emirkan, Haydar Tatlıbal, Uğur Polat, Ömer Çelik, Devran Kaplan, Sezer Gündüz, sıradaki şarkı armağan olsun mesajı var. Fatma'dan MÇ'ye seni çok seviyorum hayatım mesajı geldi. Tahmin ediyorum Van'a geliyor. Van'da yayınımız var çok şükür. Erzincan'da da şu an yayınımız var. Yine de bir kontrol edelim. Bir Erzincan'ımıza, bir Van'ımıza bakalım. Erzincan'da Radyo Tek'ten, Van'da İlaç FM'den bizi dinliyorsunuz. Van'da sorun olmaz Allah'ın izniyle, bakıyorum. Evet, Van'da beni dinliyorsunuz şu an, an itibariyle. Biliyorsunuz bazı istasyonlarımız gece 11'de yayına giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nereden dinlediğinize bağlı olarak isteklerinizi ona göre yapın. Bu çok mantıklı. Erzincan'a bir gidelim bakalım, Erzincan'da ne var ne yok. Bu günlerde Erzincan'dan mesaj alalım. Niğde'den de pek mesaj gelmiyor bu ara. Uşak'tan hiç ses çıkmıyor, ne oluyorsa. Yani Uşak'ta, Erzincan'da yayın yapmayalım mı? Niğde'de yayın yapmayalım mı?

İyi yayınlar dostlar, ben Berşan Tunçel. Buradan Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Uşağı önce selamlarımı, sonra ölene kadar dostunuz, dostum, düşmanınız düşmanımdır. Düştükçe kalkmayı, kalktıkça kimin ne olduğunu öğrendik mesajı geldi Berşan Tunçel'den. Buradan Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Uşağı önce selamlarımı gönderiyorum, sonra ölene kadar dostunuz, dostum, düşmanınız düşmanımdır. Düştükçe kalkmayı, kalktıkça kimin ne olduğunu öğrendik mesajı geldi. Anlamaya çalıştım bir an mesajı. Yine iyi yayınlar dostlar, ben Berşan Tunçel. Buradan can dostum olan İbrahim Şahin, Boğukan Kılıçkıran, Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Arslan'a çok selamlarımı

yolluyorum. Para her zaman el değiştirir. Şeref hep aynı kişidedir. Cebinizdeki ağırlık yürüyüşünüzü, yüreğinizdeki ağırlık duruşunuzu belirler. Biz yürüyüşü değişenler değil, duruşu bozulmayanlara canlar feda dedi sevgili Berşan Tunçel. Yine Berşan Tunçel kardeşim dedi ki, doğru duvar yıkılmaz, gerçek dostluklar ömür boyu bozulmaz. Selam olsun İsmini söylediğim bütün dostlarıma. Doğru duvar yıkılmaz, gerçek dostluklar ömür boyu bozulmaz. Selam olsun ismini okuduğum tüm dostlarıma dedi.

Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık ölene kadar dostunuz dostum, düşmanınız düşmanım. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmez. Düştükçe kalkmayı, kalktıkça kimin ne olduğunu öğrendik. Doğru duvar yıkılmaz, gerçek dostluklar ömür boyu bozulmaz. Bizim yarınımızla ilgili plan yapanlar bizim dünümüze baksınlar. İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık, Osman Yılmaz, Batkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan'a bu mesaj geldi. Kimden geldi yine? Berşan kardeşimden, Berşan Tunçel.

Berşan Tuncel ve arkadaşlarına bir kere daha selam olsun. Yayınlarımızı yakın takip ediyorlar. Selam olsun. Erdal İştüzler'den haber alan varsa bir bana dönsün Erdal ya. Yaşıyor mu? Ne yapıyor bu çocuk? İyi mi kötü mü bir haber salsın. Sesi soluğu çıkmıyor. İbrahim Şahin Başkan'a selamlarımızı gönderelim. Bu ara Erdal'dan ses alamıyoruz arkadaşlar. Ulaşamıyoruz. Erdal'ın herhalde sıkıntıları var. Allah işini gücünü kardeşimizin rast getirsin. Kolay değil hayat. Şimdi istekler vardı. Onlara tekrardan dönüyorum. Mesajlardan. Fatma'dan MÇ'ye seni çok seviyorum hayatım mesajı var. Bir avuç duam var adın içinde. Bugün annen kardeşin kokunu getirdi. İnşallah kavuştuğumuz gün seni özlediğim her saniyeyi tek tek anlatacağım. Duanı eksik etme. Fatma'dan MÇ'ye seni seviyorum mesajıyla birlikte. Haydar Çağlar kardeşim ve aleykümselam kolay gelsin abim demiş. Ben Haydar Çağlar. Eyvallah Haydar Çağlar. Aslan Kirvem, Evren Tacıroğulları, Haydar İplikçi, Mevlüt Aytaşkın, Hasan Çağlar, Can Eke ve beni tanıyan tüm dostlarımıza çok çok selamlar. Vefa sizin harcınız değil. Siz yanımızdayken de haindiniz. Özellikle Aslan Kirvem'e gelsin. Abi kolay gelsin dedi Haydar Çağlar. Haydar çok teşekkür ederim. Çok nezaketli bir mesaj olmuş. Allah razı olsun kardeşim. Kim kimin hakkında ne düşünüyorsa Rabbim bin katını, milyon katını versin. Çok güzel bir mesajdı. Eylem Çakır kardeşim, her karanlığın bir sabahı var, başını dik tut. Her karanlığın bir sabahı var, başını dik tut. Derdin sabrına hayran, iki gözümün çiçeği. Seni çok seviyorum, çocukluğum. MÇ dedi Eylem Çakır.

Umut Kocaman kardeşim, iyi yayınlar. Cesur olmayı biz babamızdan, Minyeli Apo'dan öğrendik. Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyiz. Abim Sercan Kocaman'a selam olsun. Özgür günler bizim olacak dedi Umut Kocaman. Volkan kardeşim, abi iyi yayınlar. Volkan Çalışkan'dan abim Ahmet Çalışkan, kardeşim Baran Tuğrul ve tüm kader arkadaşlarına bol bol selamlar, sevgilerle, sabırlar, aslanlar dedi Volkan. Hüseyin Alio, iyi yayınlar Murat abi. Abilerim Bekir Müldür, Umut Acar, Mert Kıyak, Sarı Bazo, Çelebi Karakaya, Volkan Şahin, Furkan Giriş Özü, Gürkan Murat Gül, Mehmet Ali Gülcan, Zeki Özdağ, Küçük Başkan'dan abileri Bekir Müldür, Umut Acar, Barış Kızıltaş, Bayram Demir, Ferhat Kader, Mehmet Gültepe, Ali Şengül, Nebi Şen, Berat Şenoğlu'na selam olsun. Hüseyin Alio'nun panelinden gelen mesaj da böyleydi. Şimdi Halime Düzgün'ün mesajını okuyup şarkısını çalalım. Sonra bayağı Gülşah Düzgün gene uzun mesaj ve bir şarkı isteğinde bulunmuş. Onu da yaparız. Halime Düzgün'ün mesajı şöyle. Merhaba abim. Merhaba değerli kardeşim. Abim Erdi Düzgün ve Kader Birliği yaptığı arkadaşları Ramazan Sarp, Engin Akbayır, Uğur Güler, Uğurcan Taşaslan ve adını söylemeyi unuttuğum kardeşlerine Aziz Kaya'dan Doktor şarkısını istiyorum. Rabbim kalbinizden umudu, yolunuzdan ışığı eksik etmesin. En uzun geceyi düşün. Sabah olmadı mı? Yine olur. Allah'a emanetsiniz dedi ve doktoru ben gönderdim bile. Aziz Kaya doktorla geldi. Halime Düzgün isteği, Erdi Düzgün, abi Erdi Düzgün ve Kader Birliği yaptı arkadaşları Ramazan Sarp, Engin Akbayır, Uğur Güler, Uğurcan Taşaslan ve adını söylemeyi unuttuğum kardeşlerine Aziz Kaya'dan doktor şarkısı gelsin. Rabbim kalbinizden umudu, yolunuzdan ışığı eksik etmesin. En uzun geceyi düşün. Sabah olmadı mı? Yine olur, Allah'a emanetsiniz. Erdi Düzgün ve arkadaşlarına armağan olsun. Halime Düzgün panelinden geldi mesaj.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

0: ejderha olsan kâr etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun kâr etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Akşam erkenler mapushaneye, iner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamakla olur bahçe, karşıda duvar dibinde üç dal gece safası, üç kök ercai melekşe. Aynı korkun sevdadadır, gökte bulut dalda kayısı, başlar komağa pislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, bense voltadayım ranza dibinde ve hep olmayacak şeyler kurarım, gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam kaybolsam derim, çırılçıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim. Dostlukta düşmanlıkta hiç biri olmaz halbuki, geçer süngüler namluya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, ilk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin, ama akşam erken iniyorum hapishaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni, çıldırırız.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun ince yol devam ediyor.
2: Duygu adamı Murat İnce.
3: Umarım arada böyle Ahmet Arif'ten falan şiirler okuyorum ya. Akşam erkenler mapushaneye, ejderha olsam fark etmez. Ümit ediyorum beğeniyorsunuz arkadaşlar. Yoksa ya ne yapıyor Murat İnce mi diyorsunuz bilmiyorum. Duygularınız hangi yönde ilerliyor gerçekten kestiremiyorum. Şimdi şöyle bakıyorum, Gülşah Düzgün'ün mesajıyla birlikte evet.

burayı tamamlayalım. Gülşah Düzgün çok uzun bir mesaj yazmış yine. Arkadaşlar, radyoyu yeni açanlar Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir yerinden fark etmeksizin ister bilgisayardan ister cep telefonundan girin. www.medyamesaj.com bu web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Hoca yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buluyoruz. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mustafa Masat'tan evladı Kürşat Masatlı ve ortamındaki arkadaşları Muratcan Cihat, Burak Ömercan ve Mesut'a bolca selam var. Üzerimizde kalmasın. Mazlum Zeki Altındal ve Zeki Altındal'ın yanındaki kardeşlerine selamlarını gönderiyor Altındağ'dan. Ferdi Ünal, evladı Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğenleri Yaşarcan, Burakcan Ünal'a bolca selam gönderiyor. Gözlerinden öpüyor Ferdi Ünal. Herkesin başında bir sıkıntı var. Fatma kardeşim, Fatma'dan MÇ'ye seni çok seviyorum. Hayatım, bir avuç duam var adın içinde. Bugün annen kardeşin kokunu getirdi. İnşallah kavuştuğumuz gün seni özlediğim her saniyeyi tek tek anlatacağım. Duanı eksik etme. Bir kere daha aktaralım. Dinlemişsiniz zaten ama yine bana geldi mesajınız ikinci kez. Bir kere daha aktardım. Fatma'dan MÇ'ye seni çok seviyorum hayatım mesajı geldi. Biz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Gerisini Allah'a bırakalım. Allah bilsin ne yapalım. Ben sizlerden razıyım. İnşallah siz de benden razısınız arkadaşlar. Vallahi billahi. Tamam. Birçok yorum yapan olabilir. Birçok neden sunan olabilir. Ama gerçekten yaptığımız amme hizmeti, kamu hizmeti kolay değil. Türkiye'de özellikle başkentten yayılan, açılan bu pencerede bu işi yapan nadir adamlardan bir tanesiyiz. Son 1,5 yıldır. Tabii yılların tecrübesi neticesinde çok şükür elhamdülillah yolumuz açık, devam ediyoruz. Sebebi hususiyeti işte aldığımız eğitimler, edindiğimiz çalışmalardaki tecrübeler, neyi nasıl söyleyeceğimizle de birazcık ilgili dikkat ediyoruz. Sizlerden de istirhamım, gönderdiğiniz mesajlarda lütfen bunlara dikkat edin. Okumuyorum zaten, açık adres göndermiyorsunuz. Açık adres şurada, şu adreste, şu koğuşta, yasak abi. Bütün bunlar kafama göre değil, emniyet açısından yasak. Radyo televizyon üst kurulu tarafından yasak. Atarlı giderli mesajlar göndermiyorsunuz, yasak. Tehdit unsuru içeren şarkılar ve atarlı giderli yine mesajlar yazmıyorsunuz, yasak. Sıfat olarak hani doktor bilmem kim ya da avukat bilmem kim, oraya reis ya da baba koyamıyoruz, yasak abi. İstediğiniz şarkılar Türkçe olmak zorunda. İdeolojik, siyasi bir şarkı olamaz. Yani göndermeler olan bir şarkı olamaz. Sıkıntılı. Çalamıyorsak hiç sormayın abi. Yasak olduğu için. Yoksa bütün şarkıları ben rap dahil çalıyorum. Ama içinde adam bel altı öyle bir küfürler ediyor ki. Sosyal mecralarda bunları dinleyebiliyoruz ama radyo televizyon üst kurulunun denetlediği bir mecrada, yani radyoda bu frekansta çoluk çocuğun dinlediği bu alanda hayır, yasak. O yüzden şarkılara dikkat ediyoruz. İçinde küfür barındırmayacak, Türkçe olacak, ideolojik siyasi şarkılardan oluşmayacak. Kurduğumuz cümlelerin içerisinde hapis, mahkum, cürüm gibi cezaevi jargonunu çağrıştıran mesajlardan arındırılmış olması gerekiyor. Mümkün olduğunca lütfen canlı yayınlara bağlandığınızda da, bunların hepsi çok önemli, görüş günü, avukat, savcı, hakim gibi sözcükleri kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yayınların devamı açısından. Biz burada ne yapıyoruz? Mesela bir kardeşim acil bir telefon bekliyor. Bir şey oluyor. Ulaşamamış. Diyoruz ki Ahmet, bir aileni bir arasana ya. Seni merak ediyorlar. Güzel değil mi? Abi bu bile yasak aslında ama uygun bir lisanı münasebetle Ahmet abin seni çok özlemiş. Bir arasan ne güzel olur falan. Bu bir bağ. Ya da Ahmet'e bir mesaj geliyor. Aşkım seni çok özledim, çok seviyorum. Seni güçlendiren bir duygu. Atıyorum o gün işte bir kardeşimizin mahkemesi oldu, ceza aldı, bir şey oldu. Bir mesaj geliyor. Olsun, bugünler de geçer, biz yanındayız falan. Bu mesajlar güzel değil mi? Yani detay mesajlarınızı, detay olanları kendi özel konuşmalarınızda, kendi özel telefon konuşmalarınızda ve birebir de görüştüğünüzde söylemenizde fayda var. Yasak çünkü öbür türlü.

avukat geldi, gidecek, görüş günleri, şunlar, hesabına para. Bunların hepsi yasak arkadaşlar. Ben tek tek söylüyorum. Çünkü bunlar bazen sufleli mesajlara giriyor. Bir kardeşimizin ipini çekmiş oluyoruz ya da birini zora sokmuş oluyoruz ya da emniyetin istemediği bir açığı ortaya koymuş olduğunuz için yasak abi. Daha önce de mesela başka şehirlerden gelen mesajlar vardı. Birkaç ablamı uyardım. Hatta engellemek zorunda kaldık. Her defasında acayip acayip mesajlar gönderiyor. Yani anlaşılmaması imkansız gönderdiği mesajdan. Dolayısıyla bu söylediklerime dikkat ederseniz biz bu yayınları devam ettiririz ne güzel. Hep birlikte sevenler sevdiklerine, anneler evlatlarına duygu ve düşüncelerini anlatır. Gülşah Düzgün'ün abisine anlattığı gibi değil mi? Abiydi. Ha eşi pardon, Gülşah'ın eşi. Tamam, özür diliyorum. Hülya'nın kardeşiydi herhalde. Evet. Şimdi ne güzel duygularını bakın anlatmış. Çok uzun bir mektup yine geldi. Gülşah Düzgün'den aktarıyorum efendim. Ve hemen peşinde de Gülşah Düzgün'ün isteği var. Yıldırım Budak'tan Olmuyor parçasında Erdi Düzgün için göndereceğiz. Gülşah Düzgün ne demiş bakalım. Erdi Düzgün için. Canım eşim, ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü, vuslat dedim, yüreğime hasret düştü, olsun, ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana da sabır düştü sevdiğim, daha kavuşan Rabbim bir gün bizde kavuşturur, bir umutla beklediğimsin, seni dört duvar arasına beni uykusuz gecelere mahkum eden bu hayat bize bir kavuşma borçlu, bugün değilse bile elbet bir gün sevdiğim. Her karanlığın ardından bir güneş doğar. Sen bitti dediğin anda Rabbim elinden tutar. Umudunu kaybetme. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar, ömrümde var edene. İyi bak kendine. O canda benim de canım var. Unutma. Sevgi gerçekten varsa zaman korkutmuyor insanı. Çünkü insan sevdiğini gün hesabıyla değil, kalbiyle bekliyor. Kolay değil, elbette özlemek zor. Her gece eksik uyumak, her sabah onun yokluğuyla uyanmak zor. Ama sevgi bazen tam da böyle bir şey. Gitmemek, vazgeçmemek, ne kadar sürerse sürsün aynı kalpte kalabilmek. Herkes vazgeçmemi konuşuyor. Kimse bir insanı bu kadar severken onsuz yaşamanın ne kadar can yaktığını bilmiyor. Vay benim kardeşim, vay benim kardeşim. Ben seni geçici heveslerle sevmedim. Bir ömür içimde taşıyacak kadar çok seviyorum. Kimse kimseyi aylarca beklemez diyor. Bekler diyorum. Eğer gerçekten seviyorsa yıllarca bekler. Bendeki seni bilmedikleri için vazgeçeceğimi düşünüyorlar. Sözüm söz, sevdiğim son nefesime kadar bekleyecek olsam bile bekleyeceğim seni. Seni çok seviyorum ömrüm. Vay be. İşte bu yani. Evet, biz bunun için varız ya. Vallahi billahi bunun için varız ya. Şu mesajın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl umut dolu. Ki tahmin edebiliyorum Erdi Düzgün kardeşim nasıl bir çaresizliğin içinde. Ve Gülşah kardeşim etraf konuşuyor. Milletin ağzı torba değil. Ne bekliyorsun, ne yapayım? Sevgi varsa, aşk varsa sonuna kadar bekler. Sevmek de tam da işte burada anlattığı, Gülşah kardeşimin anlattığı gibi bir şeydir sevmek. Nasıl sevmek? İşte böyle Gülşah Düzgün gibi sevmek. Son nefese kadar, göremeyeceğini bilse bile son ana kadar beklemek. Sevmek gerçekten böyle ve bu devirde bu sevgiyi yaşatan Gülşah Düzgün gibi bacılarıma sonsuz şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Gerçekten eğiliyorum burada bu sevginin karşısında. Ne mutlu Erdi Düzgün kardeşim sana. Allah yar ve yardımcın olsun can kardeş. Tez zamanda kavuşursunuz. Ne diyeyim? Tanımam bilmem Erdi Düzgün'ü, ben hiç karşılaşmadım. Ama buradaki duyguyu tanırım. Bu duyguyu bilirim. Sevmenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Ve Gülşah Düzgün, eşim Erdi Düzgün için Yıldırım Budak Olmuyor parçasını istiyorum. Her kar-

karanlığın bir aydınlığı vardır elbet, umudunu kaybetme sevdiğim. Of, vallahi böyle yüreğimin başucuna bir öküz oturdu sanki, affedersiniz. Bu kalp krizi noktasına götürüyor insanı ya, yemin ederim ya. Yıldırım budak olmuyor. Gülşah Düzgün'den, eşi Erdi Düzgün için Yıldırım Budak Olmuyor parçası geliyor. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Elbet umudunu kaybet.

Montana. Okan Karacaoğlan, Özgür Enes Karakaya, Oğuz Özkara, Oğuz Özkara, Oğuz Hüseyin Ali Şener'den gelen mesaj böyleydi. Caner Çoban, Oğuzhan Patır'dan Kader Birliği yaptığı can yoldaşı Evren Tacioğulları, Aslan abim, Can Eke ve kardeşlerim Çet Docan, Anıl Tarkan, Mustafa Mengen, Caner Çoban, Yunus Emre Göl, Metin Çelik, Talha Çoban, Ercan Dilmaç, Ufuk Başak, Müslüm Kadioğlu ve ismini yazamadıklarıma gelsin. Biz dostlarımızla varız Rabbime şükür dedi Caner Çoban, sıradaki şarkıları armağan etti. ACP Ahmet Can Pehlivan, selamünaleyküm Murat abi. Ben Şahin Yetiş, bütün güzel şarkılar babam Saddam Yetiş ve Kader Birliği yaptığı dostlarına gelsin mesajı geldi Ahmet Can Pehlivan'ın panelinden. Ve Ahmet Can diyor ki, selamünaleyküm başkan, ben ACP Can Eke Evren Tacioğulları, Saddam Yetiş, Görkem Özden, İbrahim Taşkan, Baki Can, Tercan Kılavuzcu, Aliş Atılgan'a selam olsun dedi ACP Ahmet Can Pehlivan kardeşim. Köksal Uludağlı, ben Köksal Uludağlı, sevip değer verdiğim Gazi Yıldırım, Halil Bozkuş, Demirkan, Aslan namı diğer Muko, Can Sağlam, Kürşat Kırkboğa, Bektaş Akşun, Cayo'ya bütün parçalar hediye olsun, hayat cesurları sever dedi Köksal Uludağlı. Erzincan'a gelen bir şarkı isteği var. Furkan Arslan panelinden gelen mesajları aktarıyorum. Ve finalde Erkan Acar, sorma kardeş sorma gitsin dedi Furkan Arslan panelinden gelen mesajları aktarıyorum arkadaşlar. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım ve Can Sağlam diyor ki, hayat bana seçenek sunmadı, ben de kendi şıklarımı yarattım. Adil bir oyun beklemiyorum, sadece kuralları benim koymamı bekleyen, sadece kuralları benim koymamı bekleyin. Ben masadan kalktıktan sonra gelen hesap kimseyi ilgilendirmez. Caner Sağlam'a, Muammer Yıldırım'a, Bektaş Akşın'a, Birkan Şükrü Arslan'a, Volkan Arslan'a, Bayram Demir'e, Yavuz Karabulut'a, Caner Korkmaz'a, Sadullah Tuyan'a, Erdi Düzgün'e, Mahir Kanşi'ye, Ozan Deniz Kaplan'a, Yunus Akdoğan'a, Azat Kılıç'a, Oğuzhan Çelik'e, Muhammed Talha Kılınç'a, Köksal Uludağ'a, Doğukan Çadır'a, Yusuf Duygulu'ya gelsin sıradaki şarkılar. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım, Can Sağlam diyor ki, ay yıldıza mutluluk fısıldarken, yeryüzü sevincini gökyüzüyle paylaşırken, biz size buradan bir parça mutluluk yolluyoruz. İçinizdeki umut çiçekleri hiç solmasın diye. Gazi Yıldırım'dan Beyza Nur'a, Demirkan Arslan'dan İlayda Öyküm Alsanca, Can Sağlam'dan Duygu Yiğit'e armağan olsun. Erzincan'da bulunan Muammer Yıldırım diyor ki, hayat bana seçenek sunmadı, ben de kendi şıklarımı yarattım. Devran dönecek ve o gün hesaplar ödenecek. Sana verdiğim değeri almıyorum, kalsın. Belki bir gün değerlenirsin. Şu an yanımda bulunan dayım, canım, kanım, dayı lakaplı Mehmet Aydoğan'a, Osman abiye, Kırıkkaleli İlhan kardeşime, beni tanıyan dostlarıma, özellikle Sincan dinlenme tesislerinde bulunan Aslan abeyim, Yabom Gazi Yıldırım ve değerli dostları Can Sağlam'a, Caner Sağlam'a, Demirkan Arslan'a, Birkan Şükrü Arslan'a, Volkan Şükrü Arslan'a, Bektaş Akşın'a gelsin, Erkan Acar, sorma kardeş, sorma dediler, ben de hazırladım. Bir diğer adıyla desene kardeş desene. Geldi bile. Erzincan ayakta, hadi bakalım. Muammer Yıldırım, Can kardeş, Erzincan. İsteğiniz yayında, Furkan Arslan panelinden gelen istek, Erkan Acar, sorma kardeş dediler. Desene kardeş desene. Şarkının gerçek adı bu.

bu fonun üzerine bir etme okuyacağım, merak etmeyin, Allah'ın izniyle. Kulağınıza çağrışım yapıyordur bu fon. Sevgili Yılmaz Erdoğan bu fonunu okumuş, hatırladığımı öyle. Mevlana'nın etme şiirini okuruz. Efendim, Elbistan'da bizi takip eden kardeşlerimiz var. Ciğerci kardeşlere bir kez daha selam gönderelim. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet vermeye devam eden ciğerci kardeşler, ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü Elbistanlılara sunmaya devam ediyorlar. İster giderek ister alo diyerek ciğerci kardeşlerden, başta ciğer olmak üzere, kebabın envai türünü sipariş geçebilirsiniz. Detaylar Instagram adresinde ciğerci kardeşlerin. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, sayfanın adı da bu. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. İster alo de, ayağına gelsin Elbistan ve civarında.

Elbistanlıların özellikle takip etmesini rica ediyorum. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler, arkadaşlar, ciğerci kardeşler, Elbistan 46. Çok kolay. Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya çok çok selamlar. Yanaklarından öpüyor, hasretle çok sevdiğini, özlediğini söylüyor Mustafa Masatlı. Mazlum Altındal, Zeki Altındal'a aynı şekilde, o da çok özlemiş, selamlarını gönderiyor. Sevgili Ferdi Ünal kardeşi Barış Ünal'a ve evladı Nihatcan Ünal'a, yeğenleri Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a hasretle, özlemle sevgilerini gönderirken yanaklarından, gözlerinden öpüyor. Elbistan küllerinden yeniden doğdu biliyorsunuz arkadaşlar. 6 Şubat depreminde maalesef Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta. Hayatını kaybetti. Ve ağabey Halis Ançer kardeşlerin adını yaşatmak adına buranın adını ciğerci kardeşler olarak değiştirdi. Ve hizmet vermeye devam ediyor. Pırıl pırıl bir mekanda, hijyen koşullarına sonuna kadar uyulan bir restoranda. Uygun fiyatlara çok kaliteli, damak çatlatan lezzetleri tatmak isterseniz buyurun gelin ciğerci kardeşlere, ne demek istediğimi anlayın. Temizliğe çok önem veriyorlar. Güler yüzlü, bonkör, cömert bir müessese. Geri geliyor çay ikramı, geri geliyor tatlı ikramı. Ve daha fazlası ciğerci kardeşlerde. Dediğim gibi asal iş ciğer, amma ve lakin ızgaranın envai türünü, bin bir çeşidini sizlere sunuyor ciğerci kardeşi. Sen iste yeter ki. Geri gelir sipariş üzerine de ızgara yapılır ciğerci kardeşlerde, haberin olsun. Ben lokum istiyorum dedin, gün öncesi haber ver ki onu hazırlasınlar, haberin olsun. Bugün sordum, lokumun kilosu denk geldi 2000 lira mı dedi, ne dedi bir kasap ya. Ama ciğerci kardeşlerde fiyatlar çok pahalı değil arkadaşlar, haberiniz olsun. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyen, damak çatlatan lezzetleri tanımak, tatmak isteyenlerin adresi ciğerci kardeşler. Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler. Detaylar söylediğim gibi ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasına. Bir buraya bir gir, bir takip et, bir beğen, bir yorum yap. Bu desteği ver. Memleketin esnafı küllerinden senin gibi yeniden ayakta kalmaya çalışıyor. Memleketini bırakmayan bir adam, memleket aşığı Halis Ançer. İstese imkanları var, başka bir şehirde de yaşayabilir, başka bir şehirde de hayat kurabilirdi. Ama ve lakin memleketinden kopmuyor ve bütün yatırımları yine Elbistan'a yapıyor. Biz de Elbistan'daki esnaf kardeşlerimize sahip çıkacağız. Bölgemizdeki, Adıyaman'da daha keza bunu yapın. Memleketinizin esnafına sahip çıkın. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında dedim. Unutmayın sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet veriliyor. İster alo deyin, ayağınıza kadar gelsin kebaplar. İster gelin eşinizle dostunuzla damak çatlatan bu lezzetleri, bu anlatımımın dışında başka bir şey bulursanız bana da çatabilirsiniz. Hiç sorun değil. Allah'ın izniyle ne kebaplar, ne ciğerler, ne külbastılar, ne şiş kebaplar, ne

danalar. Daha fazlası var ciğerci kardeşlerde. Unutma ciğerci kardeşler, Elbistan 46'yı takip et. Telefon, adres, her şey orada var. Zaten Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne gelince tam karşısında ciğerci kardeşler. Ümit ediyorum unutmadın değil mi? Reşat Altın'ı görsün diyoruz. Elbistan'da ciğerci kardeşler Instagram sayfasını takip eden kardeşlerimize. Tabii Elbistan dışında olan Elbistanlılar, oraya gitmeyi planlayanlar ve benim kardeşlerim

Umut Bozkurt'un bir isteği var. Öncesi hatırlatalım. Bize mesaj göndermek isterseniz saat 1'e değin. Yayınlarımız devam ediyor. Her gün saat 19'dan. Saat 19'dan gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü iste. Bu kadar. medemesaj.com girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesajı.

takıldığın bir şey olur, sor. Nereden sorarsın? Çok basit. 552-711-7490 WhatsApp hattımızdan 552-711-7490 552-711-7490. Umut Bozkurt'un isteği abilerim Kibar Hasan Karabudak, Ertan Bektaş, Emre Erayman, Hakan Yarka ve dayılarım Arif Ötleş, Serdar Yılmaz için Yıldırım Budak'tan Olmuyor. Bir şarkı önce yine çaldık valla. Yıldırım abinin bu şarkısını ben dinledim mi dinlemedim mi bilmiyorum. Umut Bozkurt istedi abilerim Kibar Hasan Karabudak, Ertan Bektaş, Emre Erayman, Hakan Yarka ve dayılarım Arif Ötleş, Serdar Yılmaz, Yıldırım Budak'tan Olmuyor Armağan Olsun dediler. Şarkı yayında efendim, gece devam ediyor.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Can Göksüoğlu. Başta dayım Recep Aksoy, İbrahim Şahin, dostum Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Batkan Kılıçkıran, Arda Berk Akar ve sayamadığım tüm şerefli insanlara selam olsun. Bizim kavgamız adamlık kavgası, şeref ve onura düşman olanlar günün sonunda kendini yakacak. Ben Can Göksüoğlu, bütün dosta düşmana selam olsun. Hayat cesurları sever. Buğra Kul ve Can Göksüoğlu'ndan Kekom geldi. Mahsun Kırmızıgül'den Furkan Kılıç, Burakcan Bozkurt'a da Buğra Kul ve Can Göksüoğlu'nun çok selamları var. Buğra Kul ve Can Göksüoğlu'ndan başta dayım Recep Aksoy, İbrahim Şahin, dostum Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Batkan Kılıçkıran, Arda Berk Akar ve sayamadığım tüm şerefli insanlara selam olsun. Bizim kavgamız adamlık kavgası, şeref ve onura düşman olanlar günün sonunda kendini yakacak. Ben Can Göksüoğlu, bütün dosta düşmana selam olsun. Hayat cesurları sever dedi. Ayrıca Furkan Kılıç ve Burakcan Bozkurt'a da bolca selam gönderdiler. Buğra Kul ve Can Göksüoğlu'nun isteği efendim yayında. Mahsun Kırmızıgül, Kekom.

Selamünaleyküm. Buğra Kul ve Can Göksoğlu'nun bir mesajı var. Başta dayım Recep Aksoy, İbrahim Şahin, dostum Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Batıkan Kılıçkıran, Arda Berk Akar ve sayamadığım tüm şerefli insanlara selam olsun. Bizim kavgamız adamlık kavgası. Şeref ve onura düşman olanlar günün sonunda kendini yakacak.

ben Can Göksüoğlu, bütün dosta düşmana selam olsun, hayat cesurları sever dedi sevgili Can Göksüoğlu ve Buğra Kul kardeşlerim. Ayrıca Furkan Kılıç ve Burak Can Bozkurt'a da bolca selam gönderdiler.

küllerinden doğan yarınlar dedik. Ne kadar derin bir cümle. Çünkü hepimiz hayatımızın bir yerinde yandık. Kiminin hayalleri yandı, kiminin yuvası, kiminin çocukluğu, kiminin en sevdiği insan, kimininse kimseye anlatamadığı umutları. Öyle yangınlar yaşadık ki bazen geriye dönüp baktığımızda elimize sadece küller kaldığını sandık. İşte insanın en büyük yanılgısı burada başlıyor. Kül. Bir son gibi görünür. Oysa tabiat bize başka bir şey öğretir. Bazı tohumlar ancak yangından sonra filiz verir. Bazı ormanlar ancak yandıktan sonra daha gür yeşerir. Ve bazı insanlar en güzel hallerine en ağır acılardan sonra ulaşırlar. Dostlarım, belki şu an bizi dinleyen bir kardeşim hayatın tam ortasında bir yangının içinden geçiyor. Belki artık benden bir şey olmaz diye düşünüyor. Belki her şeyini kaybettiğini sanıyor. Ama unutma güzel kardeşim, Allah bazen elinden alır. Çünkü sana daha sağlam tutacağın bir gelecek hazırlıyordur. Bazen seni durdurur. Çünkü yanlış yoldan döndürüyordur. Bazen seni ağlatır. Çünkü gözyaşlarının arkasında göremediğin bir rahmet saklıdır. Bu gece yananları değil, yeniden doğanları konuşacağız. Kaybettiklerini değil, kaybettiklerinden sonra ayağa kalkabilenleri konuşacağız. Çünkü insanın gerçek hikayesi düştüğü yerde değil, kalkmaya karar ver.

başladığı yerde başlar. Nasıl can kardeş? Ha? Ve belki de bu gecenin en güçlü cümlesi şu: ateş odunu kül eder ama bazı ateşler vardır ki insanı küllerinden yeniden inşa eder. İşte bu gece küllerinden doğan yarınları bahse konu edeceğiz. Hadi bakalım Mevlana etme şiiriyle de bir yürüyelim şöyle gece gece. Hadi bakalım gelsin değil mi arkadaşlar Murat İnce yorumu? Hayş. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etmem. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etmem. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etmem. Çalma bizi bizden, bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etmem. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun, etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etmem. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etmem.

Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize, o zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle, huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

Efendim kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu Adam Murat Ünce ile birlikteliğiniz her gün saat 19'dan gece 01'e değin devam ediyor. Programlarımızda konular var. Böyle müstesna arada şiirler var. Sohbetimiz var ve sizlerden gelen mesajlar, şarkı istekleri var. Mesajlarınızı ve isteklerinizi mediamesaj.com adresine girdikten sonra üye olup radyolar bölümünden beni bularak ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği şeklinde hemen gönderebilirsiniz. Çok kolay, mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Son yarım saatteyiz. Devam ediyoruz. Ne cumartesi, ne pazar, ne bayram, ne yeni yıl dinliyoruz. Her gün yayındayız. 19'dan gece 01'e değin. Her gün.

An itibariyle panelime iki inci istek de düştü. Nalan'dan Umut'a teşekkür ediyorum. Nalan'dan Umut'a, her ikinize de Umut ve Nalan sonsuz olun dileklerimle. Gecenin bu vaktinde abinizi yalnız bırakmadınız, kardeşinizi. Eyvallah. İnşallah doğru şarkıyı çalıyorum. Herkes beyaz bir ben mi karayım şarkısı gelsin. İyi geceler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Nalan'dan Umut'a. Herkes beyaz bir ben mi karayım. İlk şarkı bu sevgili Nalan kardeşim, valla dijital mecralarda aradığımda ilk çıkan bu. Herkes beyaz bir ben mi karayım. Bunlar yapay zekayla üretilen şarkılar diyebiliyorum. Nalan'dan Umut'a herkes beyaz bir ben mi karayım şarkısı gelsin. İyi geceler diliyorum, sevgiler, saygılar dedi. Nalan'dan Umut'a bir şarkı daha var hemen peşine. Ahmet Kaya Küçücüktüm gelsin. İki şarkıyı da dinlemedim. Gece biri yakalayalım diye hızla yolladım size, beraber dinleriz. Aa, anladım. Peki, iki şarkıyı da peş peşe gönderiyorum. Nalan'dan Umut'a herkes beyaz bir ben mi karayım şarkısı gelsin. İyi geceler diliyorum, sevgiler, saygılar. Ben de iyi geceler diliyorum Nalan kardeşim, çok teşekkür ederim. Umut, aç radyonun sesini. Nalan'dan özellikle sana geliyor. Herkes beyaz bir ben mi karayım. Hemen peşine Ahmet Kaya Küçücüktüm gelecek, onu da anons edeceğim. Aç radyonun sesini.

Efendim devam ediyoruz. Nalan kardeşimin Umut'a istedi. Şarkı geldi. Küçüktüm, küçücüktüm. Oltaya attım denize. Bir üşüşü verdi balıklar. Denizi gördüm. Ahmet Kaya küçücüktüm gelsin. İki şarkıyı da dinlemedim. Gece bir yakalayalım diye hızla yolladım size. Sizle beraber dinleriz diye. Nalan'dan Umut'a Ahmet Kaya küçücüktüm geldi. Nalan'dan Umut'a armağan.

bir uçurtma yaptım. Telli duvakalı kuyruğu ebem kuşağı renginde bir salıverdim gökyüzüne.

Koltayı attım denize, bir üşüş verdi balıklar, denizi gördüm. Küçücüktüm, küçücüktüm, koltayı attım denize, bir üşüş verdi balıklar, denizi gördüm. Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım, para kazanmak gerekiyordu. Girdim insanların içine, insanları gördüm. Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım, para kazanmak gerekiyordu. Girdim insanların içine, insanları gördüm.

sevgili arkadaşlar. Gece demleniyor. Son çeyrekteyiz. Hayatta bazı geceler vardır. İnsan yalnızca uykusunu kaybetmez, kendini de kaybeder. Saatler ilerler, şehir uyur, sokaklar sessizleşir. Ama insanın içinde öyle bir gürültü kopar ki dışarıdaki en büyük fırtına bile onun yanında vallahi sessiz kalır ha. Ve işte tam o gecelerde insan kendine şu soruyu sorar. Ben gerçekten bitti mi sandım? Yoksa yeniden başlamaktan mı korktum? Hangisi? Dostlarım, küller ilk bakışta bir son gibi görünür ama dikkat edin, külün içinde hala ateşin hatırası vardır ha. Sıcaktan geriye kalan son iz vardır. Yani kül aslında yok oluşun değil, yaşanmışlığın şahididir. İş böyle baktınız mı? İnsan da böyledir. Yüzündeki her çizgi, kalbindeki her sızı, gözlerindeki her derinlik boşuna değildir. Hepsi yaşanmış bir hayatın imzasıdır. Bazılarımız çok erken büyüdü, çocukluğunu yarım bıraktı. Bazılarımız sevdiklerini toprağa emanet etti ya. Bazılarımız hayallerini, bazılarımız özgürlüğünü. Bazılarımızsa kimseye anlatamadığı sessiz acıları. Ama biliyor musunuz? İnsan başına gelenlerle tanımlanmaz. Başına gelenlerden sonra kim olduğuyla tanımlanır. İşte bütün mesele budur. Bir cam kırıldığında eski haline dönmez. Ama insan kırıldıktan sonra bile daha merhametli olabilir, daha olgun olabilir, daha güzel bir insan olabilir yahu. Belki de Rabbimizin hikmeti tam burada gizlidir. Çünkü o bizi kusursuz olmak için değil, olgunlaşmak için bu dünyaya gönderdi ve olgunlaşmanın yolu çoğu zaman gözyaşından geçiyor. Ama o gözyaşı toprağa düşen bir yağmur damlası gibidir. Bugün toprağı ıslatır, yarın çiçeği büyütür. Bugün canını yakar, yarın karakterini güzelleştirir. O yüzden dostlarım, geçmişinizin küllerine bakıp üzülmeyin. Orada sadece kaybettikleriniz yok. Orada bugün sizi siz yapan bütün mücadeleleriniz var. Her düştüğünüz yer size yeniden kalkmayı öğretmedi mi? Öğretti. Her kırıldığınız an size başkasının kalbini kırmamayı öğretti. Her yalnızlığınız size Allah'a daha yakın olmayı öğretti. Vallahi böyle. Ve belki de bu yüzden hayatın en güçlü insanları hiç yara almayanlar değillerdir. Yaralarına rağmen sevgiyi

tüketmeyenlerdir. Şimdi bu gece belki bir kardeşim ben bittim falan böyle hani yokları oynuyordur, öyle düşünüyordur. Hayır, öyle yok. Hayır dostum, bitmedin. Sadece mevsimin değişiyor. Çünkü ağaç kış geldi diye öldüğünü sanmaz. Bilir ki ilkbahar köklerinden yeniden seslenecek. Sen de öylesin. Bugün yapraklarını dökmüş olabilirsin ama köklerin hala hayattaysa yarın yeniden yeşereceksin. Bu kadar basit ve bu gecenin en derin cümlesini yüreğinize emanet ediyorum. Hayat seni ateşe attığında neden ben diye sorma. Neymiş? Hayat seni ateşe attığında neden ben diye sormak yok. Çünkü bazen ateş yakmak için değil can kardeş, İçindeki gerçek insanı ortaya çıkarmak için gelir. Ve unutma dostum, kül olmak son değildir. Bazı insanlar tam da küle döndükten sonra kendi ışıklarını bulurlar. İnanın bana bu böyledir. Ben söylemiyorum, Rabbim söyletiyor. Almasını ve yaşatmasını bilen bütün kardeşlerime kalbimden armağan olsun bu sözler, bu anlatılarım. İnşallah bir yol, bir ışık olur. Doğru yolu herkes bulur. Haddim değil ama bildiklerimi paylaşmak gibi de böyle bir kötü huyum var. Ne diyordu o büyük şair Mevlana? Ne diyordu? Bak bir dinleyin burayı. Gece gece sakinlik var, şu 10 dakikayı sağlam geçirelim. Oraya gitme demedim mi sana? Hı? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Hı? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi? Daha ne diyeceğiz arkadaşlar? Daha ne diyeyim? Hı? Rabbim uyarıyor bizi. Ve ben de benim gibi acizlerin aracılığıyla sizlere tebliğler geliyor. Sizler duyarak tebellü ediyorsunuz. Uyanın kardeşlerim. İyilikten zarar gelmez. İyilik güzeldir kardeşim. Bana inanın. Sonu hep güzeldir. Ve yaptığın iyiliği, o iyi duruşu karşıdan sakın bir minnet olarak sana duymasını, duygu olarak, davranış olarak bekleme. Allah'ın rızası için bekle, olur mu? Yani yaptığın her şeyi Allah'tan bekle.

Arkadaşlar her gün hafta içi hafta sonu fark etmeksizin yayınlarımız 19.01 aralığında kentlerin en özel istasyonlarında, yurt genelinde 80 istasyonda 50 ilde ortak yayın olarak devam ediyor. Yine yarın akşam 19'da burada olacağız, merak etmeyin. Yayınlarımıza sponsor olmak isteyen, reklam vermek isteyen kardeşlerimiz varsa 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazsınlar.

reklam ve sponsorluk konusunda değerli kardeşler 552-711-7490 TR Ajans 552-711-7490. Geceyi bağlıyorum efendim. Bu gece uzun uzun konuştuk biraz. Son yarım saat en azından acıyı konuştuk, kaybetmeyi konuştuk. Yeniden ayağa kalkmayı. Ve belki de hep birlikte şunu öğrendik. Hayat insanı düştüğü için küçültmez. Düştüğü yerden kalkmaktan vazgeçtiği gün küçültür. Hepimizin içinde kimsenin bilmediği yangınlar var. Kimi evladını özlüyor, kimisi annesini, kimi babasını, kimi sevdiğini, kimi gençliğini, kimi de yıllar önce kaybettiği kendi masumiyetini. Çok şey özlüyoruz ama ne yaşarsak yaşayalım dostlarım, İçimizde küçücük de olsa bir umut taşıyabiliyorsak, inanın henüz hiçbir şey bitmemiş demektir. Çünkü Rabbimiz gecenin en karanlık vaktini sabaha en yakın ana koymuştur. Belki bunun için dayan demektir bize. Dayan demektedir. Biraz daha sabret, biraz daha umut ver. Umut et. Çünkü göremediğin yerden sana doğru yürüyen güzellikler var. Ve dostlarım, hayatın sonunda insanın geriye dönüp baktığında pişman olmaması gereken tek şey vardır. Kalbini kirletmemiş olması. Çünkü dünya bir gün hepimizden geriye yalnızca ismimizi bırakacak. Ama

insanlar bizden geriye bıraktığımız sevgiyi konuşacak. Bir yetimin başını okşasaydık, bir yetimin başını okşadıysak, bir annenin duasını aldıysak, bir dostun omzuna yük olduysak değil, yükünü aldıysak, işte o zaman gerçekten yaşamış olacağız. Bu gece buradan ayrılırken kendinize bir söz verin. Geçmişinizin küllerini omzunuzda taşımayın. Onları toprağa bırakın. Çünkü küller omuzda yük olur. Toprakta ise yeni bir hayatın başlangıcı. Ve unutmayın dostlarım, hayat yandığınız yerden sizi tanımaz. Hayat küllerinizden nasıl doğrulduğunuzla sizi hatırlar. Rabbim yorgun yüreklere ferahlık, hasret çekenlere kavuşma, hata yapanlara yeniden başlama cesareti, yalnız hissedenlere güzel insanlar, dua bekleyenlere hayırlı dualar nasip etsin. Hiçbirinizin umudunu eksiltmesin, hiçbir annenin gözyaşını artırmasın, hiçbir evladı sevgisiz de bırakmasın ve hiçbir kalbi merhametsizliğe mahkum etmesin. Ne diyordu şair? Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de yahut sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün engin de gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Ya Allah'a emanet olun can dostlarım. Geceniz huzur, yarınız bereket, ömrünüz anlam dolu olsun. Unutmayın, küller ateşin bittiğini değil, bir mucizenin başlamak üzere olduğunu fısıldar. Gece yatmadan önce o hayali kurun, uyandığınızda aynı hayali tekrar kurun. Unutmayın, 40 gün bunu yapın. Yayının başında, ortasında bir yerlerde konuştum bu konuyu. Yüreğinizden umut, dilinizden dua, hayatınızdan sevgi eksik olmasın. Sevgili Bakır ve siz dünyanın en güzel varlıkları sevenlerime, dinleyenlerime kalbi şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Yayınımız sona erdi. Yarın akşam 19'da yine yeniden bu frekansta kaldığımız yerden devam etmek üzere, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.